0: Oldu. Zedaline kıy.
1: Şükran mı? Şükran mı? Şükran mı?
0: Zedaline kıy.
1: Şükran mı? Şükran mı?
0: Şükran mı?